Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bu frekansta enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Batıyor sanki derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor, yolda kalacağız.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın hanımlar, beyler, günaydınlar Şahane Ada. Umarım sizi gördüğüme sevindiğim kadar beni duyduğunuza sevinmişsinizdir. Ay, ama nasıl olur sabahların efendisi, bizi nasıl görebilirsin? Bu imkansız bir şey. Küçük titrek dostum, hayat mucizelerle doludur. Asla imkansız demeyeceksin. Ya bu program kayıtsa ve halkın arasında dolaşıp herkesin enerjiyi dinlediğini görüyorsam ben? O zaman... Hem orada şimdi bunu yapıp hem nasıl önceden kaydettiğin bantlarda bunu söyleyebilirsin. Kim söyledi onu? Bu arkadaş mı? Yaklaş bakayım bu tarafa. Yaklaş. Teşekkür ederim. Enerjide çarşamba sabahı, yerinizde olmayan keyiflerin ilacı ve zaten yerinde olan keyiflerin pekiştirme sıfatı. Sabahların Efendisi Show şimdi %100 canlı yayında millet. Akıllım. Cevap veremediğimiz her soruda soranı temizleseydik dünya boş bir yer olacaktı. İki kayıt yaptım. Birinde niye dinlemiyorsunuz? Diğerinde de dinlediğiniz için teşekkürler var. Dışarıdan öğrenip hangisini yayına sokacaklarını söylüyorum. Hayır, bütün bunları zırvalarken bir anda ne düşünüyorum biliyor musunuz millet? Bu manyaklıkları yapacak kadar kendini işine adamı... Nereden buluyorsun bu motivasyonu be adam diye? Kendi kendime... Evet, bakın millet, bu program, bu sabah ihtiyacınız olan tek şey. Geçmiş hayatlarımı araştırdım. Birkaç önceki hayatlarımdan birinde Firavun'un hizmetkarıymışım millet. Ve kendisi ölünce biz hizmetkarlarını da canlı canlı onunla beraber gömmüşler. Yani ona göre program hakkında yanlış bir şey söylemeden şunu unutmayın. Firavun'un laneti hala üstümde benim. Nasıl? Belli oluyor mu? Hey, bana bak. Bak geliyor lanet şimdi. Geçtiğin yerlerde kuşlar düşer ölür bak valla. Yapraklar dökülür. Ya şu hisse kapıldığınız olabilir bazen. Yanlış zamanda doğru radyo kanalında olmanın cezasını mı çekiyorum acaba diye. 2 saatlik bir şov çünkü. Bak her zaman diyorsunuz ya, sabahların efendisi çok kasılıyorsun. Kendini beğenmişsin diye. Gördünüz mü, bak istediğim zaman kendimle ne güzel dalga geçebiliyorum ya. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi millet? Ben insanın kendisiyle dalga geçmesinin kitabını yazan adamım be. Evet, gerçi bir aptal bile yazabilirdi. Hop! Hop, ne yaptım? Yine kendimle dalga geçtim. Ama hemen gerçeklere dönelim. Bu işi onlara bırakmayarak üstün zekalı profesyonellerin de dünyadaki gereksiz meselelere el atabileceğini ispat ettim. Madem büyük takımlarda zaman zaman yeniliyor, o zaman rahatlıkla şunu söyleyebilir miyiz? En büyük ben! En büyük! Evet, pekala, program başladı. Serhan Kombos Otomotiv sabahların efendisinin gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajları her zaman önemli bizim için, her gün önemli. O yüzden sizlerden günaydın mesajını almadan bu yayına devam etmemiz imkansız. Sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı her şeyi düzeltecek millet. Ona göre...
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada, nefis bir çarşamba sabahında haftanın tam ortasında. Yine sabahların efendisi %100 canlı yayında yanı başınıza, yolculuğunuza eşlik edip yüzünüze tebessümler kondurmak için var gücüyle çalışıyor. 21 yıldır bu işi var gücümle yapıyorum arkadaşlar, umarım programlarımdan keyif alıyorsunuzdur, birazcık da ders çıkartıyorsunuzdur. Çünkü bakın, bu program tamamen deneyimlerle oluşmuş bir program. Yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Evde, işte, uçakta, her yerde. O yüzden bu programı dinlerken böyle dikkatli dinlemenizde önem var arkadaşlar. Hayatın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar zor olduğunu ve yapılması gereken her şeyi bu programda sizler için hazırlıyorum ben. Evet. Sizler ne haber millet? Keyifler yerinde mi bakalım? Her şey tıkırında mı? Ha? Yeni aya girdik. Maaşları aldınız mı? Nasıl, kalmadı mı? Görmediniz bile. Hepimiz aynı durumdayız millet. Ekonomik buhran devam ediyor. Ama biz hayatı güzellikleriyle yaşamaya devam ediyoruz. Aslında bakarsanız bu dünyada biliyorsunuz benim sevdiğim bir grup var. 8 aile miydi, 7 aile mi neydi? Onların hazırlamış olduğu bir düzen bu. Bizi borçlandırarak hayata adapte ediyorlar. Hep borç içinde yaşıyoruz. Her zaman borcumuz var. Artık kafaya takıyor muyuz? Hayır, hiç takmıyorum ben kafaya. O borçlar benim kamçım. Evet, her yiğidin kamçısı olduğu gibi o borçlar benim kamçım. Ve hayata tutunarak devam etmeye çalışıyorum. Eskiler der ki, üzerinde soğuktan sarkıt oluşmuş vücut kıllarından sonuncusu da çözülmeden yazın kokusunu alamazsın diye. Ya da böyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum ama. Ya hafızamla ilgili ciddi bir sorunum var. Yani bu programla ilgili hemen hemen her şeyi hatırlıyorum ama karımın örneğin dün gece neden 3'te geldin gibi sorularında kilitlenip kalıyorum ben. Öyle bir durum var. Yani bilinçaltım hafızama komutu ediyor sanırım. Söyleme, söyleme, biliyorsan da anlatma. Ben hep beynimin içeride böyle küçük insanların çalıştığı bir atölye gibi düşünüyorum beynimi. Değil mi? Yani karısı mantıksız bir soru sordu. Aptalca cevap verme mekanizmaları devreye giriyor hemen. Kaptan, damarlarda dumur var, cevap veremiyoruz. Kadın suçlu olduğumuzu düşünecek. Alarm! Tüm birimler, hepiniz işinizi bırakın ve cevap bölümüne gelin. Evet. İşte bence bu yüzden yani... Zorlu eşimize hesap verme seanslarında bütün birimler cevap vermeye konsantre olduğu için vücudum kalanı söylediğimizin yalan olduğuna dair işaret veriyor. Evet, bakın bunlar sıradan bir radyo şovmeninin fantazileri diye düşünebilirsiniz. Özgür düşüncenize saygım sonsuz. Ama lütfen şöyle geçer misiniz sağ tarafa? Evet, sağ olun dinlemediğiniz için. Evet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhabalar enerji dinleyicisi, sabahların efendisini yakaladınız. Bu sizin için büyük bir şans millet. Benim içinse kariyerimde yukarıya doğru çıktığım bir merdiven daha. Başka bir şey değil. Ya işimi iyi yaptığım için beni beğendiğinizi biliyorum. Ayrıca işim söz konusu olmasa evinizin kapısını bile bana açmayacağınızı biliyorum. Ancak bu beni bozmuyor millet. Çünkü bir, her ay kazandığım para her yaraya değil ama çoğuna pansuman görevi görüyor. İki, siz bugün gelseniz ben yine kapımı açmam. Ne yani? Şimdi dürüst olarak şunu söyleyebilir misiniz? Sabahların efendisi, ben seni hep kötü gün dostu olarak bilirim diye. Ya neden hep ben kötü gün dostu olmak zorundayım? Ne zannediyorsunuz ya? Yani ne zannediyorsunuz? Geçen gün radyoda yayında otomobilimin motoru yandı dediğimde mesela dinleyicilerimin çek defteriyle yanıma geldiğimi falan mı? Allah Allah. hep bana yok. Dostluk da özveri de karşılıklı. Değilse bile burada böyle. Ya ben ne azizim ne melek, sizin gibi düz insanım arkadaşlar ya. Yapmayın Allah aşkına. Arkadaşlar bu mesele ne zaman bu kadar büyüdü ya? Çünkü Allah şahidim bu anonsa başlarken hiç böyle bir niyetim yoktu benim ya. Vallahi. Pekala, bunu dinleyince duyunca bayılacaksınız bu hikayeye bence. Orlando Amerika'da bir bölge ayakkabı mağazası kendilerine ayakkabı tedarik eden firmayı dava ediyor. Çünkü kendilerine yolladıkları 35 bin ayakkabılık bir parti mal şikayet yağmuruna tutulmalarına neden olmuş. Ayakkabıların tabanında kullandıkları bir kimyasal jel tabana iyice dağılmamış ve hava boşluğu kalmış. Satın alanlar her adım attıklarında sanki gaz çıkartıyormuş gibi ses çıkarıyormuş. Zor diye her adım attıklarında. Şikayetlerin ardından 250 bin dolarlık 35 bin ayakkabı çöpe atılmış. Ayakkabı tabanındaki baloncuklar böyle zar sur zar diye gaz sesi yaptığı için onlar da dava etmişler. Aptallar ya, dünyanın gelmiş geçmiş en güzel şaka oyuncaklarını çöpe attılar. Vallahi bir oyuncakçıya satamadılar mı ya? Bakın, hayat size limon veriyorsa bunu her zaman söylerim. Artı eminim olası bir tsunami felaketinde mağdur olan fakir insanlar... Yani bu kadar küçük bir problemi değil mi? Mesela ayakkabılara hayır demezlerdi. Ya bakın millet, dünya fakir insanlarla dolu. Hem avantajlarına bir bakın. Eğer gazınız varsa ayakkabılar iyi bir kamuflajdı değil mi? Yani burada anahtar gazı çok fazla uzatmamak gerekiyor. İnandırıcı olmak lazım. Yani zor. Ayakkabımda imalat hatası var da. Ya bu ayakkabılarla bir koşu yarışını düşünsenize mi? Zor. Şimdi Johnson bir atak yaptı sevgili dinleyiciler. Koku dayanılır gibi değil.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki her sabah sevilerek dinlenilen, en çok dinlenilen, en çok tercih edilen sabah sunucusu Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Az önce bir sevgili ortağım Hüseyin Şadırvan beni aradı. Abi dedi, sesin yok, beleşten para mı kazanıyorsun dedi. Ben de olamaz dedim Hüseyin. Sen beni kandırıyor musun dedim Hüseyin. Ya sizden bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Ben her gün buraya geliyorum. Eğer yayında bir problem varsa ne olur bana yazın. Ben tek başıma burada eğlenmek istemiyorum ya. Tamam mı? Hadi bakalım. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.

0: Dur. Şunu buraya yerleştirelim. Yok, buraya girmedi. Şuraya yerleştirelim. İtekle. Yerleşsin şuraya.
1: Bu programda ürün yerleştirme kullanılmamaktadır.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Emre Aydın 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, günaydınlar Şahane'de. Umarım güzel bir çarşamba günü geçiriyorsunuzdur. Ben Deniz, sabahların efendisi ve biliyorsunuz Lefkoşa'da yaşıyorum arkadaşlar. İstanbul'da çalıştığım reklam ajansı bölümünden bizim Emel aradı geçen hafta. Nasıl? Tanımıyor musunuz Emel'i? sabahların efendisi, İstanbul'da trafik çok kötü dedi. Burası da nasıl rahattı o gün? Sus dedim, yavaş konuş. Yanımdakiler Kuzey'de ne kadar güzel bir hayat yaşadığınızı öğrenip göç edecekler İstanbul'a, İzmit'e, Ankara'ya. hakaret edip kapattı telefonu. Evet. Kadınlar bana hep hakaret edip kapatır telefonu zaten. Şimdi bakın millet. Soğuk, ıslak, kış ve trafik sevmiyorum. Bu yüzden taşındım Kıbrıs'a. Kıza da dedim ki gel sana iş buluruz burada. Ama işte biliyorsunuz cesaret işi. Çalıştığın yeri bırak, yeni bir yere taşın filan. Benim içinse bu tip şeyler hiçbir zaman dert olmadı, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani gittiğim yeri evim haline getirmeyi kolay beceriyorum sanırım ben. Ya bak 20 senedir buradayım. Geçen bir arkadaşlar gelmiş İstanbul'dan, sürpriz yapacaklar. Esnafa sorup evimi bulmuşlar ya. Kolay aile oluyorum çevremle ben, samimi söylüyorum. Bak yarın geçim sıkıntısı daha az diye mesela Türkiye'de Ardahan'a yerleşsem oranın da sevilen sayılan simalarından biri olurum diye düşünüyorum açıkçası. Ve bakın bir yere taşınırken ben ne yiyorlar ona bakıyorum. Mutfağı zengin mi, damağım şenlenecek mi? İstanbul mesela hangi yemeğiyle meşhur? 2000 liralık pilav üstü döneriyle, değil mi? Ya arkadaşlar, geçenlerde İstanbul'a gittiğimde yemek uygulamasına sipariş vermek istedim. Ben görmeyeli fiyatlar ne olmuş ya, bu sipariş fiyatları almış başını gitmiş. Lahmacun 600 liraydı ya. Ben de sabahların efendisi dedim kendi kendime. Hadi gel bu akşam geleneksel bir Türk yemekleri gecesi yapayım. Evet, sushi sipariş etmeye karar verdim ben. Evet, az bir şey sushi ekledim sepete. 3000 lira tuttu bu sefer. Neyse, kısa keseceğim. Yılbaşında maaşıma gelen zamma zam talep ediyorum. Hem maaşa hem zamma zam. Evet, zamma zam. Neticede sabahların efendisi ne yedi diye merak ediyor olacak olursanız da 350 liraya kendime dana pirzola aldım marketten. Yanına da fırın patates yaptım. Yani restoranları son kez uyarmak istiyorum. Bak batacaksınız kanka. Ama sabahların efendisi. Söyle canım benim. Restoranlar dolup taşıyor. Herhalde gidecek insanlar. Herkes radyo sunucusu mu ya? Ve eminim şirketim zam talebime rahatça sushi yiyebilmem için müspet bir cevap verecektir diye de düşünüyorum. Yönetim kurulunu düşünsenize, bu konuyu konuşuyorlar. Evet beyler, sabahların efendisi canlı yayında güncel sushi ücretlerini karşılayamadığını şirketin bu çerçevede... Neyse canım ya, aman. Çocukluğumun geçtiği varoşlarda sushi mi vardı ya? Alırım akşam yarım kilo sardalya mı? Sonra da karımla evi balık kokuttuk diye kavga ederiz. Çoban salata da burnumdan gelir sinirden. Yönetim kurulu. Gündemi açıyorum beyler. Sabahların efendisi sushi sipariş edemediği için evi sardalya kokutup karısıyla kavga etmesine müteakip burnundan çoban salatası gelmesi şeklinde bir olay yaşamıştır. Maaşına %33 zam önerisi sunuyorum. Şirketimizin her yıl giderine göre %6200 kar ettirdiğini düşünürsek... %6180'e razı olalım diyorum. Ne dersiniz? Ya kovulacağım biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biraz daha sızlanırsam. Kovarlar mı gerçekten sabahların efendisi? Yok, hiçbir şey olmaz. Şaka programı ya, şaka yapıyorum zannediyorlar hep. Evet. Ya bir de siz olsanız altın yumurtlayan tavuğu keser miydiniz ha? Şaka canım, bu da şaka. Ay ne alakası var? Ciddi olsam müdür arayıp direkt zam isterdim. Bu anons biter etmez de yapacağım bu arada bunu. Evet, hadi bakalım enerjide şimdi. Sabahların efendisi sızlanıyor. Kaçırmak istemezseniz ilk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte neler anlatacağım, neler.
1: Hit müzik burada.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Selam millet. Sabahların efendisi %100 canlı yayında ve bu güzel çarşamba sabahında yanımda olmayı tercih etmiş olmanız büyük incelik. Bunun karşılığında size harika bir radyo şovu sunma niyetiyle geldim. O niyetle geldim. Öyle geldim. Ama şu anda istemiyorum artık. Evet. Çünkü bağışım aklıma geldi millet. Ya bakmayın, normalde biz komedyenler para yönetimi, paradan filan hiç anlamayız, bilmeyiz. Ama ben tutumlu bir insanım. Ayağımı her zaman yorganıma göre uzatmayı bilirim millet. Hatta geçen gün bir arkadaşımın borcunu ödedim. Ya biraz değişik bir durumdu. 45 yaşında bir arkadaşım, sabahların efendisi dedi, kızıma borcum var, öder misin? Kızın kaç yaşında dedim? 12 dedi. Kanka dedim, biliyorsun değil mi, ödemek zorunda değilsin. Hayır kardeş dedim, çünkü yani özür dilerim, yani eyvallah, hallederiz bir şekilde. Kızına ödemeyi yaparız ama sen önce bana 12 yaşındaki kızına nasıl borçlandığını anlatmak ister misin? Ya sorma abi dedi. Annesiyle tartıştık. Perdeleri değiştirmek istiyordu. Bu ay olmaz dedim. Sinir krizi geçirdi. Gitti kızın kumbarasını patlatıp perde aldı. Kız da annesine kumbarama ne oldu diye sorunca baban ödeyecek demiş. Kanka dedim, bu hazin hikaye beni gerçekten çok üzdü. Ama yine hatırlatmak isterim. Bir babanın 12 yaşındaki kızına borçlanması gibi bir konsept benim hafsalamda yok. Ama istersen iyi bir boşanma avukatı için borç verebilirim. İyi bir avukat biliyorum. Perdeler de sende kalır ha. Nefis bir çarşamba sabahı dedik. Bu arada günaydın mesajlarınız geliyor. Bir sürü günaydın mesajı geldi. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepsini de okudum. Çoğuna cevap verdim. Bazılarına veremedim. Maalesef yetişemiyorum çünkü hızınıza. Ama yine de anonsa girerken söylediğim gibi, bugün de beni yalnız bırakmadığınız için samimi söylüyorum, minnettarım millet. Ayrılmayın, az sonra tekrar bu minnettarlığı göstermeye devam edeceğim.
2: Unutulmayanlar enerjide.

0: Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you. Fit Sports Club, hayatınla spor kas.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Evet, günaydınlar Şahane Ada. Ve bakın ne diyeceğim, şu hayatta tek ihtiyacınız olan şey sabahları ne? Yok, biraz motivasyon. Vallahi bak, motivasyon her şeydir. Seni mutlu edeceğine inandığın bir hedefin varsa deli gibi çalışırsın, çabalarsın. Misal bir kız veya yakışıklı bir oğlan var ve ona ulaşmak için işini gücünü düzeltmen gerekiyor. Düzeltirsin de. Ve birden beynin her zamankinden fazla çalışmaya başlar. Tüm kontaklarını ararsın. Etrafa haber salarsın. İşte sabahların efendisi yeniden nalbantlık yapmaya başlamış falan gibi. Çünkü kız ata binmeyi seviyor ya. Yoksa sabahların efendisi yani nalla laptop arasındaki farkı bilemez. Ama gidersin, nal öğrenirsin. Yani ne kadar zor olabilir ki? Yarım ay şeklinde bir demin atın ayağına çakacaksın. Al bak, hiç bilmiyorum nasıl yapıldığını. Ama alırım nalı, matkap, dübel, İsveç vidası. Önce 6 numarayla başlarım. Yani atı öldürmeyeyim diye yanlışlıkla. Değil mi? Midyat'a giderken evdeki bulgurlar olmayalım. Yapmayın ya millet. Ben bir hayvan severim biliyorsunuz. Yani bir ata binmem bile, yanında yürürüm atla. Ama sabahların efendisi, atlar birileri binsin sürsün istiyorlar, seviyorlar. Yok ya. Kendi mi söyledi bunu size? Ben bugün açtım baktım. Ata bindiğiniz zaman öndeki atla arada bir at mesafe bırakmanız gerekiyor diyor. Tamam da ne boy bir at mesela? Hepsi aynı boyuna mı atların ya? Midilli de at mesela.
1: Saçmalama sabahların efendisi. Midilli at mı?
0: At oğlum, yemin ediyorum at.
1: Midilli.
0: Ya at, vallahi at, billahi at ya. Ya tıknaz insan gördüğün zaman zorgu mu diyorsun ya? İnsan diyorsun. Atın tıknazına niye at demiyorsun? Nasıl bir ayrımcı zihniyettir bu insandaki ya? Belki ama bilmiyorum. Yani konuşamadıkları için hiçbir fikrim yok. Ama midilliler belki de midilli olmaktan gurur duyuyorlardır. Ve birbirlerine bilmece sorarken mesela... Dört ayağı vardır, uzun kuyruğu, yelesi vardır. Yani cevabı at olmalıyken midilliler midilli diye cevap veriyor. At olmalıydı, saçmalama, midilli tabii ki. Tamam da 100 kişiden 99'u at diye cevap verirdi bu soruya, değil mi? Bir kişi de eşek. Evet, kısa saç seven bir insan muhtemelen. Pekala, enerjide sabahların efendisi ve sabah eğlencesi. Ayrılmayın millet, az sonra tekrar burada olacağız.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: günaydınlar. Şahinada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Enerji'de sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim ne kadar şanslı insanlarsınız. Eskiler der ki, üzerinde soğuktan sarkıt oluşmuş vücut kıllarından sonuncusu da çözülmeden yazın kokusunu alamazsın diye. Ya da böyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum ama. Hafızamla ilgili ciddi bir sorunum var. Yani bu programla ilgili hemen hemen her şeyi hatırlıyorum ama karımın örneğin dün gece neden 3'te geldin gibi sorularında kilitlenip kalıyorum. Öyle bir durumum var. Yani bilinçaltım hafızama komuta ediyor sanırım. Söyleme, söyleme, biliyorsan da anlatma. Ya ben hep beynimi böyle beynimin içeride küçük insanların çalıştığı bir atölye gibi düşünüyorum. Değil mi? Yani karısı mantıksız bir soru sordu. Aptalca cevap verme mekanizmaları devreye girsin. Kaptan, damarlarda dumur var. Cevap veremiyoruz. Kadın suçlu olduğumuzu düşünecek. Alarm. Tüm birimler, hepiniz işinizi bırakın ve cevap bölümüne gelin. Evet. İşte bence bu yüzden yani... Zorlu eşimize hesap verme seanslarında bütün birimler cevap vermeye konsantre olduğu için vücudum hani yalanı söylediğimizin yalan olduğuna dair işaret veriyor. Evet, bakın bunlar sıradan bir radyo şovmeninin fantezileri diye düşünebilirsiniz. Yani özgür düşünceniz, saygım sonsuz. O yüzden lütfen şöyle geçer misiniz sağ tarafa siz? Evet, sağ olun, sağ olun.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

0: şey söyleyeyim mi? Ben bu adamı dinleyince garip oluyorum ya.
1: Arkadaşlar sabahları sizlere çok iyi geleceğim. Bildiğin Sinan Ekioti gibiyim ya.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: En sevdiğin şarkılar. Birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
5: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
4: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Evet, merhabalar enerji dinleyicisi. Bugün de sabahların efendisini yakaladınız. Bu sizin için büyük şans millet. Benim içinse kariyerimde yukarıya doğru çıktığım bir merdiven daha. Başka bir şey değil. Yani işimi iyi yaptığım için beni beğendiğinizi biliyorum. Ayrıca işim söz konusu olmasa evinizin kapısını bile bana açmayacağınızı biliyorum. Ancak bu beni bozmuyor. Çünkü bir, her ay kazandığım para her yarayı değil ama çoğuna pansuman görevi görüyor. İki, siz bugün bana gelseniz ben yine kapımı açmam. Ne? Ne yani? Şimdi dürüst olarak şunu söyleyebilir misiniz? Sabahların efendisi, ben seni hep kötü gün dostu olarak bilirdim diye. Ya arkadaşlar, neden hep ben kötü gün dostu olmak zorundayım? Ya ne zannediyorsunuz ya? Geçen gün radyoda yayında otomobilimin motoru yandı dediğimde mesela dinleyicilerimin çek defteriyle yanıma geldiğini falan mı zannediyorsun? Allah Allah ya. Hep bana, hep bana yok. Dostluk da, özveri de karşılıklı. Değilse bile burada böyle millet. Ya ben ne azizim ne melek, sizin gibi düz bir insanım arkadaşlar ya. Yapmayın Allah aşkına. Ya arkadaşlar, bu mesele ne zaman bu kadar büyüdü ya? Yani, çünkü Allah şahidim, bu son anonsa başlarken hiç böyle bir niyetim yoktu benim ya. Vallahi. Pekala, hadi son anonsta şunu dinleyince, duyunca bayılacaksınız bu hikaye bence. Orlando, Amerika'da bir bölgede ayakkabı mağazası kendilerine ayakkabı tedarik eden firmayı dava ediyor. Çünkü kendilerine yolladıkları 35 bin ayakkabılık bir parti mal şikayet yağmuruna tutulmalarına neden olmuş. Ayakkabıların tabanında kullandıkları bir kimyasal jel tabana iyice dağılmamış ve hava boşluğu kalmış. Satın alanlar her adım attıklarında sanki gaz çıkarıyormuş gibi ses çıkıyormuş. Evet, zort diye böyle her adım attıklarında. Şikayetlerin ardından 250 bin dolarlık 35 bin ayakkabı çöpe atılmış. Ayakkabı tabanındaki baloncuklar zart zurt diye gaz sesi çıkartması yapıyormuş. Aptallar ya, dünyanın gelmiş geçmiş en güzel şaka oyuncaklarını çöpe attılar ya. Bir oyuncakçıya satamadınız mı Allah aşkına ya? Bak, hayat size limon veriyorsa, bunu her zaman söylerim biliyorsunuz. Artı eminim, bak, olası bir tsunami felaketinde mağdur olan fakir insanlar, yani bu kadar küçük bir problemi değil mi? Mesela ayakkabılara hayır demezlerdi. Ya dünya fakir insanlarla dolu millet. Hem avantajlarına bir bakın. Eğer gazınız varsa ayakkabılar iyi bir kamuflajdır değil mi? Ya burada anahtar gazı çok fazla uzatmamak. İnandırıcı olmaz o zaman değil mi? Böyle zor. Ayakkabımda imalat hatası vardı o yüzden. Ya bu ayakkabılarla bir koşu yarışında düşünsenize kendinizi. Zort, zort, zort, zort, zort, zort, zort, zort. Şimdi Johnson bir atak yaptı sevgili dinleyiciler. Koku dayanılır gibi değil. Ah, bugün de bana kulak verdiğiniz için minnettarım ama programın sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın sabah yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde sabahların efendisi burada olacak. Güzel bir çarşamba günü diliyorum millet.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niyaris
3: Bank. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

bir yere ayrılma. Fit Sports Club, hayatınla spor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji. Bir...

olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken, şimdi ise Megastar Tarkan burada, hiç şarkısı dönmüyor giden Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise Işıl Ayman burada, sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Lüzumsuz da şimdi sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide. Elim

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Kimsenin suçu yok.

bitmeyen ızdırabım. Niye sevdim, ben ne yaptım, unutuldum, kayboldum.

ve Mirkelen burada. Yıllar boyu çok özel şarkılar dinledik her ikisinden de. Bu kez bir araya gelerek bu sevilen düete imzalarını attılar. En gerçeği şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Getir

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
4: Ön dizi mi?

geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri İrem Derici burada. Ön plana çıkan çalışması Delil'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Radyo'ya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınız uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen seslerinden biri Selin burada, şarkısı Sonunda Kaybolmuş'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
4: Hemen şimdi aramıza katıl.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

çaldığımız şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemde yükselişte olan genç isimlerinden biri Melisa burada. Ön plana çıkan çalışması 2017, şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Hepsiniz

batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Bir yere ayrılma.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 3 Haziran, haftanın ortası çarşamba günündeyiz ve yavaş yavaş artık hafta sonu hazırlandığımız o sürece geçmeye başladık sayılabilir. Enerji keyfinde önümüzdeki 3 saat boyunca en sevdiğiniz Türkçe poplar ve bir yandan da keyif alacağınız konular hepsi şu an itibariyle enerji keyfinde ve başladık, devam ediyoruz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve ilerleyen günlerde dahil olabileceğiniz birçok etkinlik konserde sizleri bekliyor. Adamızda rapçilerden ünlü sanatçılara kadar, rock yıldızlarından diğer festivallere, tekno partilere, harika tiyatro oyunlarına kadar birçok etkinlik, event bu ay sizlerle. Detaylar, biletler, etkinlik tarihleri, saatleri, diğer içerikler, bazılarının menü içerikleri, klapların bistro fiyatlarına kadar detayları Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden ve Gişe Kıbrıs'ın uygulamalarından bulabilirsiniz. Müziğin en iyisini de bu frekansta zaten buldunuz.

0: enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi üzgün olduğunuz zamanlarda sizlere hatırlamanız için bir bilgiden bahsedeceğim. Üzgün hissettiğinizde vücudunda senin iyi olman için durmadan çalışan o minicik kinesin proteinleri hatırlayın. Çünkü her saniye farkında bile olmadan vücudumuzda milyarlarca işlem gerçekleşiyor. Ve kinesin proteinleri hücrelerimizin içindeki minik taşıyıcılar, yürüyormuş gibi hareket ederek önemli yükleri bir noktadan diğerine ulaştırıyorlar. İşin ilginç yanı, bu yüklerin arasında mutluluk ve ödül mekanizmamızla ilişkili olan dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin de taşınmasında görev alan yapılarda bulunuyor. Yani bir bakıma şu anda bile içinde senin iyi hissetmen için çalışan sayısız mikroskobik işçi var. Belki bugün moralin bozuk, belki her şey istediğin gibi gitmiyor. Ama sen bunları düşünürken bile vücudun derinliklerinde milyonlarca küçük taşıyıcı durmadan yoluna devam ediyor. Hayat bazen karmaşık olabilir ama içinde seni hayatta tutmak ve iyi olman için çalışan kusursuz bir düzen var. Bunu her zaman hatırla. Vücudun senin için çalışıyor. Buna bile şükretmiyoruz. O yüzden bugün böyle mutlu olabileceğimiz şeylere, bizim için olan her şeye şükredelim.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club, hayatın nasıl spor kas? Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
4: Hemen şimdi aramızda.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve sizler için biz sadece bir radyo mecrası değiliz. Aynı zamanda hem sosyal medya hesaplarımız var hem televizyon ekranlarındayız. Neredeyiz? TV Mivi aplikasyonunda bizleri, Enerji Radyo ve diğer radyolarımızı klip olarak böyle paralel bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Enerji Play aplikasyonumuzda podcastlerimizden DJ setlere, müzik haberlere kadar birçok içeriğimizin bulunduğu ve diğer radyolarımızın da bulunduğu bir aplikasyonumuz da var. Bir yandan sosyal medya hesaplarımızda nerelerdeyiz, ne yapıyoruz, hangi etkinliklerdeyiz, yayınlarımızda ne var, eğlenceli videolarımız, müzik haberlerimiz, böyle bayağı sizlerle gün içinde birçok bilgi paylaşıyoruz. Dediğim gibi koskocaman bir medya bünyesiyiz aslında. Sizleri her yere davet ediyoruz ve şu an itibariyle 93.1'desiniz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Tam bir yaz sandı. Demet Akın'ın Ali Ebulcu E5'ten Beyni Unutma. Böyle plajların yeni gözdesi diyebiliriz. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi 2 saat boyunca daha tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerle paylaşacağım müzik dünyasından ve diğer dünyalardan keyif alacağınız konular hepsi Enerji Keyfi'nde. Ve bir yandan da adamızdaki güzel etkinliklerden bahsediyor olacağım. Ve bizim radyomuzda neler oluyor, neler bitiyor hepsinden de haberdar ediyor olacağım. Melis Fis karşılıyor sizleri. Akabinde birçok şarkı var, söylemeyeyim. Sürpriz olsun, kulağınız radyonuz enerjide olsun.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: GişeKıbrıs.com.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Kişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Artık yaz geldi ve yaz mevsiminde dolu dolu geçirmek istiyorsanız bu yazı, dolu dolu yaşamaya hazırsanız sizlere birkaç öneriden bahsedeceğim. Mesela güneşin doğuşunu ya da batışını izlemek, yıldızların altında uyumak, yeni rotalar keşfetmek, özellikle adamızda birçok köşe var hala eminim keşfetmediğiniz. Spontane bir yolculuğa çıkmak, daha önce hiç denemediğiniz bir sporu olabilir, açık hava festivallerinde dans edebilirsiniz ya da yakamoz eşliğinde gece yüzmenin heyecanını da yaşayabilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız doğanın renklerini sevdiklerinizin en doğal anlarını ölümsüzleştirebilir, tadım atölyelerine katılabilirsiniz, yeni lezzetler keşfedebilirsiniz. Resimden fotoğrafçılığa, el sanatlarından müziğe kadar içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmak için de harika bir dönemdir yaz. Ve tabii ki yazın en keyifli geleneklerinden biri olan kısa bir siestayı da unutmayın derim. Arada dinlenmek gerekir. Çünkü yaz biraz yavaşlamak, biraz özgürleşmek, anın tadını çıkarmak demek. Ve unutmayın, bu yaz sadece bir kez yaşanacak, 2026 yazı. O yüzden artık telefonunuzu bir kenara bırakın, yeni anılar biriktirin ve yazın enerjisini sonuna kadar hissedin. Ben de bir madde eklemek istiyorum. Sevdiğiniz şarkılarla birlikte günün, anın tadını çıkarmayı unutmayın. Biz burada sizlerle en yeni, en güncel yaz hitlerini paylaşıyoruz. Hem geçmişlerden günümüze taşıdığımız en efsane şarkıları, bir yandan da bu yaz çıkacak birçok hit şarkı var. Hepsini sıcağı sıcağına sizlerle buluşturuyoruz. Sıcak demişken sıcaklara dikkat edin ve enerjiyle kalın. Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Kaçabilirim.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Bu arada adamızda katılabileceğiniz birbirinden güzel etkinlikler, eventler, festivaller, konserler, tiyatrolar sizleri bekliyor. Hepsinin detayları biletin içeriğinde neler var bazılarında çünkü. İkramlı biletler, işte bistrolu biletler, yemek menülü biletler bile dahil olabiliyor. Otel konserlerinden tekno partilere kadar birçok event var sitemizde. Takiplemenizi bekliyoruz. Gişe Kıbrıs'tan biletlerinizi de alabilirsiniz. Sizlere bir öneri yapmak istedim. Müziğin en iyisi de burada zaten adamıza gelen bütün sanatçılar önce bir Enerji Radyo'dan geçiyor. Sonra da burada sizlerle buluşuyor. 93.1'desiniz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Son zamanların en böyle güzel şarkılarından, düetlerinden diyelim, işbirliklerinden Manifest ve Ajda Pekkan. Gerçekten gözde bir şarkıydı, radyomuzun da favorilerinden. Ve radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Ardı ardına yine birçok işbirliği var şu an önümde. Emrah Karaduman, Mavi Gri grubu, Zeki Erkun ve Simge işbirliği derken yeni saati birlikte karşılayacağız. Ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati enerjik bir şekilde karşıladık ve enerjiyi düşürmeden devam ediyoruz. Adı üstünde Enerji Radyo'dasınız ve enerji keyfi gün ortasında artık öğlen saatlerini ardımızda bırakmaya yakın. Devam ediyor tüm hızıyla 3 Haziran Çarşamba tarihler enerji keyfi devam ediyor.

0: enerji minimix minimix Corinium sundu. Enerji minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi birine verdiğiniz değeri ona karşı hisleriniz değil, onun size gösterdiği emek belirlemeli. Birini çok düşünmeniz onun size uygun olduğu anlamına gelmez. Zihin ulaşamadığı şeyleri olduğundan daha değerli göstermeye eğilimli aslında. Bir insanın size olan sevgisini anlamak için söylediklerini değil, zor zamanlarda nasıl davrandığını izleyin. Karakter rahat anlarda değil, sorumluluk anlarında ortaya çıkar. Birine duyduğunuz özlem çoğu zaman o kişiden çok onunla kurduğunuz hayale bağlıdır. İnsanlar bazen gerçeği değil ihtimallere aşık olur. Size gerçekten değer veren biri kusursuz olmaz elbet ama sizinle iletişim kurmak, sizi anlamak ve sizi kaybetmemek için çaba göstermeye devam eder. Bir ilişkinin sağlıklı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu şudur. İki taraf da ilişkiyi sürdürmek için emek veriyor mu? Yoksa bütün yük tek bir kişinin omzunda mı? Hayatımızdaki birçok kalp kırıklığı yanlış insanları sevmekten değil, bize yatırım yapmayan insanlara tekrar tekrar yatırım yapmaktan kaynaklanır. Bu da böyle günümüz ilişkilerini özetleyen bir içerik gördüm, sizlerle paylaşmak istedim. Artık gerçekten ilişkiler karşılıklı değer vermekle, emek vermekle ilerliyor. İki taraf da kusursuz olmayacak tabii ki de. İki taraf da kusurlarıyla birlikte birbirini kabul edip ilerlemeye odaklı olursa o ilişki tutar. Benden bir ilişki tavsiyesiyle Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: Hıprasın.
1: Hıprasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Ben kimim?
1: Ece ile Enerji Keyfi.
0: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Nasıl gidiyor keyifler? Her şey yolunda mı? Haziran'ın 3. günü, haftanın 3. günü, günün ortası, saatler 3.30 derken böyle bir üçledik kendimizi. Gerçekten güzel enerjiler var Haziran ayında. Güzel gelişmeler olacak. Bunu bence herkes bir ümit içerisinde, hani beklenti var içinde, yaza dair bir şeylerin değişeceğine dair, bir şeylerin güzel gideceğine dair. Belki havaların güzelleşmesi, belki yazın gelişinden, ama o ümidi hiçbir zaman kaybetmeyin. Her zaman diri tutun, canlı tutun. Diri tutmak, canlı tutmak zor. Ümidimizi, heyecanımızı, motivasyonumuzu. Ama gün içinde yaptığınız o ufak alışkanlıklarınız, yaptıklarınız hep bunu etkiliyor. Her zaman mutlu olamazsınız tabii ki, ama en ufak şeyler bile, günlük rutinleriniz bile hayatınızdaki o mutluluğunuzu etkileyen en büyük kaynaklardır. Ve bu kaynakları beslemek sevdiğiniz şeyleri yapmaktan geçer. Onlardan biri de eminim müzik dinlemek. Şu an buradaysanız zaten en iyi müziği dinleyerek günü böyle enerjisini yükseltiyor olabilirsiniz. Buradaysanız müzik dinlemeyi seviyorsunuz. Kaliteli müzik dinlemeyi seviyorsunuz. Müziğin en iyisi radyonuz Enerji'de. Enerji Keyfi çımızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası'yla tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
5: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
4: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
6: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son 3-16 arası bu frekansta her zamanki gibi buluşuyor olacağız ve yavaş yavaş artık hafta sonunu getirmeye çalışacağız. Ama şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle, hatta ardı ardına sizleri karşılayacak olan çok güzel düetlerle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Kendisi

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Deep Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol Deep Sports.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası'yla tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın. Deep Sports Club, hayatınla spor kast.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol Fit Sports.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol. Hemen şimdi aramızda.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: müzik burada. 93.1 enerji.
1: Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
4: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bugün

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Sen de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

edemiyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ilgini çekecek.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.